0: This goes out to, you know who this goes out to. Yeah.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM, limitsiz

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Right there, Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına sunuldu. 12 maddelik kanun teklifiyle süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Yasa MGK'nın PKK'nın fesih ve silah teslimine ilişkin kararından sonra yürürlüğe girecek. 6 aylık başvuru süresi olacak. Ceza, soruşturma ve kovuşturmalar 5-10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme, müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet alanlar ertelemeden yararlanamayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifinin milli birliği güçlendireceğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır diye konuştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel yaklaşımımızda değişiklik yok ancak teklif metnini sır gibi sakladılar, usul ve üslup yanlış diyerek eleştirdi. İstanbul Bahçeli Evler'de 6 katlı bina çöktü, 22 dairelik binanın bir gün önce tahliyesi olası faciayı önledi. Bolu-Dağ tünelinde facianın eşiğinden dönüldü. Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Dağ tüneli kesiminde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın panik yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında Hür Ağbaba ile birlikte bir kişi gözaltına alındı. Menderes Belediyesi soruşturmasında aranan başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez yakalandı. Uşak Belediyesi soruşturmasında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimini CHP'li Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Suriye Dışişleri Bakanı çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye geliyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzeyle vurdu. 15 kişi hayatını kaybetti, 27 yaralı var. ABD Başkanı Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak diplomasinin başarısız olması halinde onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum ifadesini kullandı. İran Dışişleri Sözcüsü, Umman'la İran'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili anlaşmada son aşamaya geldiğini açıkladı. ABD Michigan'da Demokratların senato adayı Filistin destekçisi Müslüman Abdul El Said oldu. LGS ilk yerleştirme sonuçlarına göre en başarılı adayların tercih ettiği okullar belli oldu. Google DeepMind'ın yapay zeka mimarı Türk mühendis Koray Kabukçuoğlu kıdemli başkan yardımcılığına terfi etti. Kanadalı bilim insanları tümörleri içeriden hedef alıp yok edebilecek bakteriler geliştirdi.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe bu skorla Avusturya'daki rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Çekya temsilcisi Radek Kralove'ye konuk oluyor. Trabzonspor, dünya ünlü futbolcu Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı ve oyuncuyu Trabzon'a getirdi. Binlerce taraftar yıldız oyuncuyu meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Salah, çok şaşkınım, böyle bir şey görmedim dedi. Muhammed Salah için bu akşam imza töreni düzenlenecek.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
4: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Dolar endeksi 100'ün altında kalırken ABD-İran arasındaki Hürmüz Boğazı anlaşması haberleriyle petrol fiyatlarının düşmesi, enflasyon ve faiz artırma beklentilerini azaltarak endeks üzerinde baskıyı artırdı. Katar'ın geçici anlaşma açıklamasıyla altın 4100 doların üzerine çıkarak yükselişini sürdürdü. Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana gerileme devam ediyor, dedi.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

Kıymetli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklamlar.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına sunuldu. 12 maddelik kanun teklifiyle süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Yasa MGK'nın PKK'nın fesih ve silah teslimine ilişkin kararından sonra yürürlüğe girecek. 6 aylık başvuru süresi olacak. Ceza, soruşturma ve kovuşturmalar 5-10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme, müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet alanlar ertelemeden yararlanamayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifinin milli birliği güçlendireceğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır diye konuştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel yaklaşımımızda değişiklik yok ancak teklif metnini sır gibi sakladılar, usul ve uslup yanlış diyerek eleştirdi. İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü, 22 dairelik binanın bir gün önce tahliyesi olası faciayı önledi. Bolu-Dağ tünelinde facianın eşiğinden dönüldü. Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Dağ tüneli kesiminde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın panik yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında Hür Ağbaba ile birlikte bir kişi gözaltına alındı. Menderes Belediyesi soruşturmasında aranan başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez yakalandı. Uşak Belediyesi soruşturmasında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimini CHP'li Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Suriye Dışişleri Bakanı çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye geliyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzeyle vurdu. 15 kişi hayatını kaybetti, 27 yaralı var. ABD Başkanı Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak diplomasinin başarısız olması halinde onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum ifadesini kullandı. İran Dışişleri Sözcüsü, Umman'la İran'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili anlaşmada son aşamaya geldiğini açıkladı. ABD Michigan'da Demokratların senato adayı Filistin destekçisi Müslüman Abdul El Said oldu. LGS ilk yerleştirme sonuçlarına göre en başarılı adayların tercih ettiği okullar belli oldu. Google DeepMind'ın yapay zeka mimarı Türk mühendis Koray Kabukçuoğlu kıdemli başkan yardımcılığına terfi etti. Kanadalı bilim insanları tümörleri içeriden hedef alıp yok edebilecek bakteriler geliştirdi.
2: En çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Dolar endeksi 100'ün altında kalırken ABD-İran arasındaki Hürmüz Boğazı anlaşması haberleriyle petrol fiyatlarının düşmesi, enflasyon ve faiz artırma beklentilerini azaltarak endeks üzerinde baskıyı artırdı. Katar'ın geçici anlaşma açıklamasıyla altın 4100 doların üzerine çıkarak yükselişini sürdürdü. Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana gerileme devam ediyor, dedi.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM Otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: İstanbul. Ankara. Bodrum. Antalya.
8: Always with you.
9: Forever Metro.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: liralıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o. Aha.

0: yazın sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Güne Metro FM'le enerjik başlayan o insan. O insan. Sana da günaydın. Metro FM.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Reklamlar.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa teklifi 360 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına sunuldu. 12 maddelik kanun teklifiyle süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Yasa MGK'nın PKK'nın fesih ve silah teslimine ilişkin kararından sonra yürürlüğe girecek. 6 aylık başvuru süresi olacak. Ceza, soruşturma ve kovuşturmalar 5-10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme, müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet alanlar ertelemeden yararlanamayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifinin milli birliği güçlendireceğini söyledi. MHP lideri Bahçeli, Selahattin Demirtaş evine, Ahmetler görevine, Öcalan umut hakkına kavuşmalıdır diye konuştu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel yaklaşımımızda değişiklik yok ancak teklif metnini sır gibi sakladılar, usul ve uslup yanlış diyerek eleştirdi. İstanbul Bahçeli Evler'de 6 katlı bina çöktü, 22 dairelik binanın bir gün önce tahliyesi olası faciayı önledi. Bolu-Dağ tünelinde facianın eşiğinden dönüldü. Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Dağ tüneli kesiminde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın panik yaşattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında Hür Ağbaba ile birlikte bir kişi gözaltına alındı. Menderes Belediyesi soruşturmasında aranan başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez yakalandı. Uşak Belediyesi soruşturmasında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimini CHP'li Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Suriye Dışişleri Bakanı çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye geliyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzeyle vurdu. 15 kişi hayatını kaybetti, 27 yaralı var. ABD Başkanı Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak diplomasinin başarısız olması halinde onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum ifadesini kullandı. İran Dışişleri Sözcüsü Umman'la İran'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili anlaşmada son aşamaya geldiğini açıkladı. ABD Michigan'da Demokratların senato adayı Filistin destekçisi Müslüman Abdul El Said oldu. LGS ilk yerleştirme sonuçlarına göre en başarılı adayların tercih ettiği okullar belli oldu. Google DeepMind'ın yapay zeka mimarı Türk mühendis Koray Kabukçuoğlu kıdemli başkan yardımcılığına terfi etti. Kanadalı bilim insanları tümörleri içeriden hedef alıp yok edebilecek bakteriler geliştirdi.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz.
5: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
6: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe bu skorla Avusturya'daki rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Çekya temsilcisi Radek Kralove'ye konuk oluyor. Trabzonspor, dünya ünlü futbolcu Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı ve oyuncuyu Trabzon'a getirdi. Binlerce taraftar yıldız oyuncuyu meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Salah, çok şaşkınım, böyle bir şey görmedim dedi. Muhammed Salah için bu akşam imza töreni düzenlenecek.

0: Aktiz Finans haberlerini sunar.
1: Dolar endeksi 100'ün altında kalırken ABD-İran arasındaki Hürmüz Boğazı anlaşması haberleriyle petrol fiyatlarının düşmesi, enflasyon ve faiz artırma beklentilerini azaltarak endeks üzerinde baskıyı arttırdı. Katar'ın geçici anlaşma açıklamasıyla altın 4100 doların üzerine çıkarak yükselişini sürdürdü. Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana gerileme devam ediyor, dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Always natural, natural. Forever natural, natural. Non-stop, non-stop, metro.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Metro FM. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Biz. Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 1500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Limitsiz. Metro FM.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Radyo Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe bu skorla Avusturya'daki rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Çekya temsilcisi Radek Kralove'ye konuk oluyor. Trabzonspor, dünya ünlü futbolcu Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı ve oyuncuyu Trabzon'a getirdi. Binlerce taraftar yıldız oyuncuyu meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Salah, "Çok şaşkınım, böyle bir şey görmedim," dedi. Muhammed Salah için bu akşam imza töreni düzenlenecek.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
5: Limitsiz hit müzik. Metronome.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Dolar endeksi 100'ün altında kalırken ABD-İran arasındaki Hürmüz Boğazı anlaşması haberleriyle petrol fiyatlarının düşmesi, enflasyon ve faiz artırma beklentilerini azaltarak endeks üzerinde baskıyı arttırdı. Katar'ın geçici anlaşma açıklamasıyla altın 4100 doların üzerine çıkarak yükselişini sürdürdü. Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana gerileme devam ediyor, dedi.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Just feel the music. On your favorite radio station, Metro.

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Metro FM.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe bu skorla Avusturya'daki rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Çekya temsilcisi Radek Kralove'ye konuk oluyor. Trabzonspor, dünya ünlü futbolcu Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı ve oyuncuyu Trabzon'a getirdi. Binlerce taraftar yıldız oyuncuyu meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Salah, "Çok şaşkınım, böyle bir şey görmedim," dedi. Muhammed Salah için bu akşam imza töreni düzenlenecek.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
4: Metro FM, limitsiz.
5: Git müzik, git müzik.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
8: Metro FM.

0: Reklamlar. TSM Love Summer kapsamında elektronik müzik tarihine damga vuran The Prodigy 7 Ağustos'ta Zorlu TSM Turkcell sahnesinde. Sınır tanımayan enerjisi, ikonik sahne performansı ve yıllardır eskimeyen şarkılarıyla The Prodigy yeniden İstanbul'da. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Medya sponsoru Karnaval.
1: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR.

Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

0: reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Dolar endeksi 100'ün altında kalırken ABD-İran arasındaki Hürmüz Boğazı anlaşması haberleriyle petrol fiyatlarının düşmesi, enflasyon ve faiz artırma beklentilerini azaltarak endeks üzerinde baskıyı artırdı. Katar'ın geçici anlaşma açıklamasıyla altın 4100 doların üzerine çıkarak yükselişini sürdürdü. Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana gerileme devam ediyor, dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: İstanbul,
9: always Metro.
8: Ankara,
9: Bodrum,
8: Bursa,
9: Antalya,
8: İzmir,
9: always with you,
8: forever Metro.

0: Mevsim sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.

0: reklamlar.
1: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM. Metro.

0: K-pop müziğinin nabzı Radyo K-pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-pop'ta yayında. K-pop. Radyo K-pop Karnaval'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Belki yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Ay.
3: Fancy.

0: David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM TR hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
2: Metro FM. Limitsiz.

0: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Dolar endeksi 100'ün altında kalırken ABD-İran arasındaki Hürmüz Boğazı anlaşması haberleriyle petrol fiyatlarının düşmesi, enflasyon ve faiz arttırma beklentilerini azaltarak endeks üzerinde baskıyı arttırdı. Katar'ın geçici anlaşma açıklamasıyla altın 4100 doların üzerine çıkarak yükselişini sürdürdü. Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana gerileme devam ediyor, dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
6: Limitsiz hit müzik.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
10: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Ben Cengiz. Herkese merhaba. Güzel bir perşembe günü. Günün ikinci bölümünden sona doğru adım atmak için harika bir partiye siz de katıldınız. Ve önümüzdeki 3 saat boyunca bu mükemmel şarkıları ben Cengiz sizler için çalacağım. En çok 70'li yıllardan efsane bir şarkının yepyeni versiyonu R&B Ring My Bell ile açılışımızı gerçekleştirdik. Chemical Brothers'a yola devam edelim. İyi eğlenceler hepinize.
1: Limitsiz.

tırnaklı şarkılardan biridir. Swedish House Mafia projesinin en başarılı şarkılarından biri olarak tarihi altın harflerle yazıldı. John Martin eşlik etti vokalde. Don't You Worry Child'ı geride bıraktık. Son günlerin en sevilen, en dikkat çeken hip hop yıldızlarından biriyle yolumuza devam edelim. Metro FM'de.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro FM'de günün yepyeni şarkısı geldi. Yeni dediğime bakmayın. Efsane bir Dr. Alban şarkısı. Wanta 50-50 yeni yorumuyla ne düşünüyorsunuz? Nasıl buldunuz? Sevdiniz mi? Beğendiniz mi? İlerleyen günlerde bu şarkıyla dans etmek ister misiniz? Tüm bu soruların cevapları için oylamaya katılma zamanı Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in sana adresindeyim. Story bölümünden şarkı oylamaya açıldı. Metro FM.

0: sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro
1: FM. DJ'cin yüzünü salla. Metro Online devam ediyor. Yeah. Nah.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
5: DJ'nin yüzünü salla Metro Online'da.

0: Karnaval'da Metro FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Son günlerin en motivasyon dolu şarkısı Bianca ya da kısa adı sahne adı Bia Van We Go On'la 15'e merhaba dedi ki günün ikinci bölümünden sonuna doğru harika bir adım attık ve yolumuza o güzel şarkılarla devam ediyoruz. Bu saatin yıldızlarından bir tanesi Mastic'ten gelecek ve bizim vazgeçilmezlerimizden biri görevini yerine getirecek. Radyonuzda Life is Simple.
1: Limitsiz müzik.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: reklamlar.
1: TSM Love Summer kapsamında elektronik müzik tarihine damga vuran The Prodigy 7 Ağustos'ta Zorlu TSM Turkcell sahnesinde. Sınır tanımayan enerjisi, ikonik sahne performansı ve yıllardır eskimeyen şarkılarıyla The Prodigy yeniden İstanbul'da. Bu eşsiz deneyimi kaçırmayın. Mega sponsoru Karnaval.
0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de günün hiti.

0: Beach her gün yepyeni bir şarkıyla burada sizleri tanıştırıyor. Wanta 55'ten yıllar sonra yeni yorumla It's My Life bir kez daha karşınızda. Oylar, yorumlar bekleniyor. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Yüksel adresinden story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz. Metro
1: FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik. I feel like designer and nothing else matters. I ride that Gucci to Prada.

Metro Online'da Cengiz radyonuzda harika bir Perşembe günü, günün tarihi 6 Ağustos. Doğum günü kutlaması için bir araya geldik. Esma Nur'un yeni yaşını kutluyoruz ve güzel bir yaş ve yıl diliyoruz ona. Metro FM'den doğum günü armağanın geldi bile Esma. Peggy Gou'nun yeni single'ı senin için radyonda çalıyor. Woman, iyi ki doğdun, mutlu güzel yaşlar.

Metro Online'da Cengiz Vardınız'da bu harika Metro FM şarkılarını ben sizler için çalıyorum. Slater ve Dance de bunlardan bir tanesiydi. Bir diğerini de Çağla Günay istedi. Günün enerjisine enerji katmak için Who Can Be Jamaican Bam Bam senin için radyonda.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Dolar endeksi 100'ün altında kalırken ABD-İran arasındaki Hürmüz Boğazı anlaşması haberleriyle petrol fiyatlarının düşmesi, enflasyon ve faiz artırma beklentilerini azaltarak endeks üzerinde baskıyı artırdı. Katar'ın geçici anlaşma açıklamasıyla altın 4100 doların üzerine çıkarak yükselişini sürdürdü. Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana gerileme devam ediyor, dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro. Metro, FM, non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Haftanın gülümseyen iş günü Perşembe ve biz o günle yavaş yavaş vedalaşmaya hazırlanıyoruz. Bu harika şarkılarla yeni saate adım attık. 16'yı yakaladık. Toplayın masaları, kapatın bilgisayarları, takın kulaklıkları. Metro FM dünyasında enerji dağıtımından siz de yararlanın. Email Angel Bad Times'a bu saate girişi gerçekleştirdik. Fat Papi ile yola devam. Freak Out.
1: Limitsiz.

çoğumuzun onunla tanışmasına sebep olan harika bir şarkıdır. Blow Your Mind geride kaldı ve enerjik güzel bir Alex Cooper şarkısıyla yolumuza devam edeceğiz. Günün keyfini zirveye taşırken Olivia Adams güzel sesiyle vokal yapıyor şarkıya. Brand New Day.

0: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
0: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

şarkıları Lunchlife'la yolun sonunu getirdik. Ben Cengiz 14'ten bu yana Metro Online'la radyonuzdaydım. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur geride bıraktığımız saatler, dakikalar. Yarın haftanın en keyifli iş günü Cuma ve biz saat 14'te burada partilemeye başlıyoruz. Görüşmek

0: toplamda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Dolar endeksi 100'ün altında kalırken ABD-İran arasındaki Hürmüz Boğazı anlaşması haberleriyle petrol fiyatlarının düşmesi, enflasyon ve faiz artırma beklentilerini azaltarak endeks üzerinde baskıyı artırdı. Katar'ın geçici anlaşma açıklamasıyla altın 4100 doların üzerine çıkarak yükselişini sürdürdü. Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana gerileme devam ediyor, dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always metro, metro. Forever metro, metro. Non-stop, non-stop metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
10: Metro FM.
9: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
10: hafta içi her gün
9: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
10: Around the World.
8: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
9: dünyanın her yerinde.
10: Let's go!
9: Hadi.

Perşembe akşamı günümüz gün batımına doğru. Ben Arkın ve Around the World saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle radyonuzda. Türkiye'nin en büyük ses platformu, ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesi ya da FM frekansında radyonun nostaljisi. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Sesimi duyan herkese merhaba. Moving to the Sun bu yazdan geleceğe kalacak dans parçalarından belki de en önemlisi. Marsilya'lı Yücel'in parçasında Ultranet'in sesine eşlik eden sözlerin sahibi ise aklınıza tutun. Bu isim birazdan kendi şarkısıyla karşınıza çıkacak. Around the World'da ikinci durak Manchester. Ayç. Anita Ward'ın ziller çalan klasiğini hemşehrisi prodüktör Bowie ile yeniden kurguladı ve BBC'de günün en ateşli şarkısı ilanıyla yayına giren parça İngiltere'de hip hop listesinde ilk 10'a yerleşti. Kapı zilini çalmaya gerek yok. Ayç'inki de zaten bisiklet zili. R&B Ring My Bell Metro FM'de. You can-

Bulgar'ın tahıl döverken söylediği Havanbaşı ezgisini Milk and Sugar, Maria Marquez'in 1985 kaydından alıp house ritmine oturttu. Emeğin şarkısı şimdi ikinci mesaisinde. Canto del Pilon, Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'lar arasındaydı. Venezuela'dan Texas'a geçiyoruz. 13 yaşında prodüksiyona başlayan ikizler Hutch ve Graham. Chicago House klasiği In The Mix'i orijinal ekiple yeniden yorumladı ve artık adına disco deseler de temeli house. Dans ederken tabii ki sormuyoruz. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik, Meyitos ve My Life Is A Disco.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

9 yıl geriye gidelim. Luis Fonsi bu hafta Wiz Khalifa'yı geçip YouTube'un en çok izlenen videosunun sahibi olmuştu. 3 milyara ilk ulaşan video, üstelik bunu 7 aydan kısa sürede, tam olarak da 204 günde gerçekleştirdi. Hikayenin dönüm noktası ise bir gece kulübü. Justin Bieber Kolombiya'da turnedeyken şarkıyı duydu. Kalabalığın tepkisine bakıp ertesi gün stüdyoya girdi ve remix 48 saat sonra yayındaydı. Bieber'ın ilk kez İspanyolca bir şarkı kaydettiği parça Amerika'da 16 hafta zirvede kalıp dönemin rekorunu eşitledi ve Macarena'dan beri zirveyi bu kadar süre elinde tutan tek İspanyolca şarkı olmayı başardı. Despacito yavaş demek olsa da demek ki bu kadar hızlı yayılabiliyor. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenilen single'larından Despacito Around the World'de Metro FM'deydi. Sting'in New York'taki İngilizini bu kez Miami'den Küba kökenli bir sesin yorumuyla, 15 yaşından itibaren Pharrell'in kanatları altında büyüyen Chris Cabin reggae lezzetindeki yorumuyla dinliyoruz. Englishman in New York.

Haftanın takvimlerdeki ikinci notuysa Havana'dan. Şarkı tam 9 yıl önce bu hafta piyasaya çıkmıştı. Fifth Harmony'den ayrılan Camila Cabello'nun ilk büyük solo zaferi sayılabilir. Amerika'da bir, İngiltere'de 5 hafta bir numarada kaldı. Ve 2018'in dünyada en çok satan dijital single oldu. Biz 9. yaşını çağın oyuncağıyla kutluyoruz. Küba ezgisinin bu akşamki yorumu algoritmadan geldi. Havana'nın yarısı artık resmen bulutta sayılır. Around the World'de Metro FM'de dünya dolaşmaya devam. Dünyanın öteki ucuna gidiyoruz. Avustralya'dayız ve sokak müzisyeni Tony Watson'ın şarkısı. Ülkesinde 24 hafta üst üste bir numarada kaldı ve sonuna kadar hak edilen bir başarıydı bu. 30'dan fazla ülkede zirveyi gören parça sokaktan gelen sesin eskimediğini kanıtlıyor. Metro FM'de limitsiz hit müzik. Tones and I. Dance.

0: Reklamlar. Metro FM.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

açılışta aklınıza tutun demiştim. Hatırlıyor musunuz? İşte Imael Angel isim o. Movie Todasan'ın sözlerini yazan, hatta temelindeki sample'ın da sahibi olan prodüktör. Kendi plak şirketinden piyasaya çıkan Deep House parçasında bu kez tek başına. Yapay zekanın da etkisi var tabii ki. Vokaller oradan geliyor. Kötü zamanların şarkısı iyi zaman geçirmemizi sağlıyor. Bad Times Around the World'de Metro FM'deydi. Komorlar kökenli Fransız Imani'nin sıra dışı hikayesinde alakasız kariyer adımları var. Önce yüksek atlama atleti, sonra New York'ta manken, sonunda ise müzisyen. Hatta arada bir de şiir var. Rus ikilisi Filato ve Karas'ın remixiyle şarkıyı Türkiye dahil pek çok ülkede bir numaraya taşıyan, utangaçlığa gerek olmadığını söyleyen parça, cringe olmayı göze alabilenin, sosyal medyada ilgi çekmenin ve ünlü olmanın yolunda bulduğunu söylüyor. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenilen single'ları Ben Arkın'la. Don't Be So Shy.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe bu skorla Avusturya'daki rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Çekya temsilcisi Radek Kralove'ye konuk oluyor. Trabzonspor, dünya ünlü futbolcu Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı ve oyuncuyu Trabzon'a getirdi. Binlerce taraftar yıldız oyuncuyu meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Salah, "Çok şaşkınım, böyle bir şey görmedim," dedi. Muhammed Salah için bu akşam imza töreni düzenlenecek.

0: Aktiz finans haberlerini sunar.
1: Dolar endeksi 100'ün altında kalırken ABD-İran arasındaki Hürmüz Boğazı anlaşması haberleriyle petrol fiyatlarının düşmesi, enflasyon ve faiz artırma beklentilerini azaltarak endeks üzerinde baskıyı arttırdı. Katar'ın geçici anlaşma açıklamasıyla altın 4100 doların üzerine çıkarak yükselişini sürdürdü. Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana gerileme devam ediyor, dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Just feel the music. On your favorite radio station, Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

Slater. Bizi tek kelimeyle dansa davet ediyor. İnternetten büyük şirket sözleşmesine uzanan ismin karanlık pop parçası Dance. Around the World'de dünyanın en çok dinlenen single'larıyla çıktığımız dünya turunda son günlerde Türkiye'nin en çok dans ettiren şarkılarından biriydi. Yazın en büyük sahnesine doğru devam ediyoruz. Shakira ile Burna Boy 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısını kaydetti. Latin pop'la Afrobeats'i aynı forma soktular. İtalyanca Hadi Hadi diyen parça Amerika listesinde 17 numaraya kadar çıkarak tarihin en yüksek dereceli Dünya Kupası şarkısı oldu. Klipte Messi'den Haaland'a bir düzine yıldız var. Gelirler eğitim fonuna gidiyor ve Shakira'nın 3. Dünya Kupası marşı. Tekrar niteliği taşıyan her şey Shakira'ya yakışıyor sanırım. Waka Waka'nın sahibi bu kez sahayı zaten iyi tanıdığı yerde Metro FM'de Limitless Hit Müzik'le Die

yıllardan çıkmayan, hafızalara tam anlamıyla kazınan bu La La La aslında önce iki isim tarafından reddedildi. Kathy Dennis ve Rob Davis'in ilk kez buluştukları seansta 3,5 saate yazdıkları şarkıyı S Club 7'den Sophia Lee Spectra. Teklif edilen pek çok sanatçı istemedi. Kylie ise tek dinleyicide kaptı ve parça 40'tan fazla ülkede bir numara oldu. Nasipten öteye yol gitmez. Amerika'ya 13 yıl aradan sonra dönüşünü imzalayan reddedilen şarkılar dosyasının herhalde en parlak sayfası. Can't Get You Out of My Head, Around the World'de Metro FM'deydi. 17 yaşındaki Leanne Rimes'ın Diane Warren imzalı film şarkısı İngiltere'ye zirveden girip 10 ülkede bir numara oldu. Yaz gecelerinde ay ışığına direnmek boşuna Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından Can't Fight the Moonlight radyonuzda. Metro FM'desiniz.

0: canım.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Def Jam, Gaga'yı imzaladıktan 3 ay sonra kapı önüne koydu. New York'a veda partisinin ertesi sabahı Los Angeles'ta stüdyoya akşamdan kalma bir şekilde gelen Lady Gaga, Just Dance'i o halde yazdı. Şarkının konusu ise aslında birebir yaşadığı o sabahın kendisiydi. Akon şarkıyı dinledi ve kendi plak şirketine imzaladı. Ve hatta konuk vokal Colby O'Donis olsa da Akon geri vokallere kendisini ekledi. Demek ki kovulmanın rövanşı dans ederek alınıyor. Just Dance, Around the World'de Metro FM'deydi. Atlanta'dan yepyeni bir enerji geliyor. Sosyal medyada kendi adıyla akım yaratan Alias Interlude. 100 milyon dinlenme yaşan viral çıkışıyla Lollapalooza sahnesine kadar yükselmişti. Y2K nostaljisinin parti temposuna bağlanması bu şarkıyla gerçekleşiyor. İstediğin an yeniden doğabilirsin anlatan parça, sıfırlamak bazen en iyi başlangıç dedi. Metro FM'de Limitless Hit Müzik.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında.
1: Ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz Petrol.

projesi Underdog Project'in 2000 tarihli yaz marşı. 2003'te remix ile geri dönüp Belçika ve Hollanda'nın bir numarasına kadar oturdu. Aynı şarkı iki ayrı yaz hit olmayı başardı. 2003 versiyonu aslında JD'nin Sun Club projesinin fiyasasına alınan bir sample'a dayanıyor. Summer Jam Around the World'de Metro FM'deydi. Bu yazın sıcağına yerli imzayı Ben Hims atacak. Ben himself da olabilir bu arada. Merve Ekinci ve Barış Turna'yla İspanyolca'ya karış. Ah beni yakıyor diyor. Ateş bizden. Playlistler Türkiye'den Almanya'ya. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ay Kema Kema Metro FM'de.

0: reklamlar.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz
0: hit müzik.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
3: Devam ediyoruz.

Son durağı Bahraçhar'a yaklaşıyoruz. Will I Am ve Britney Spears'ın ortaklığı İngiltere'de bir numaraya çıktı ve Britney Spears'ın 6. zirvesi. Parça Amerika'nın o dönem yeni kurulan dans listesinin tarihteki ilk bir numarası olarak da kayıtlara geçti. Tarihte bu şekilde yer almak bence gerçekten büyük bir onur. Klibi milyar izlenmeyi devirdi ve Britney'nin meşhur kendini tanıtma repliği de aslında burada İngiliz aksanıyla Scream and Shout Around the World'de Metro FM'deydi. Avustralyalı Global DJs 1983'ün Flashdance klasiğini dijital çağa taşıyor. Irene Cara'nın duygusu yeni yüzyılın temposu. Neyse ama değil mi? Bugünkü tur benim için burada tamamlanıyor. Bu durakta inen benim akşam sizinle Metro FM'de devam edecek. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda beraber geçirdiğimiz iki saati yarın tekrar edeceğiz. Hafta içinin son eve dönüşü yolculuğunda. Saat 17 itibariyle direksiyona geçeceğim. What a Feeling'de sizi eğlenceye bırakıyorum.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz. Metro Music.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Dolar endeksi 100'ün altında kalırken ABD-İran arasındaki Hürmüz Boğazı Anlaşması haberleriyle petrol fiyatlarının düşmesi, enflasyon ve faiz artırma beklentilerini azaltarak endeks üzerinde baskıyı arttırdı. Katar'ın geçici anlaşma açıklamasıyla altın 4100 doların üzerine çıkarak yükselişini sürdürdü. Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyonda Mayıs 2024'ten bu yana gerileme devam ediyor, dedi.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı Kadıköy'de 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe bu skorla Avusturya'daki rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Çekya temsilcisi Radek Kralove'ye konuk oluyor. Trabzonspor, dünya ünlü futbolcu Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı ve oyuncuyu Trabzon'a getirdi. Binlerce taraftar yıldız oyuncuyu meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Salah, çok şaşkınım, böyle bir şey görmedim dedi. Muhammed Salah için bu akşam imza töreni düzenlenecek.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj, spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj, oto ekspertiz.
5: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
6: Metro FM.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip Tem Otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz. Risk haritasını sundu.
5: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
6: Limitsiz hit müzik.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
11: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'de.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Gucci'da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci'da Prada.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM. Ain't tryna be

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Enerji, dinamik,

0: Biveros.
1: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

gün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun. Metro FM. Limit.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit.